Votakalı pavırları bir falan beğendin ya kire okuyalı. Nuf koyak kirele okuyalı.

yapmamı git. Kılıklı Kadayı Degen Kafika Kılıklı Kılıklı Vapotek Hatun Поехали!